Hele paşa emin odil emidili gidil odinim. Âlem-i ebisi ağlar-ı makul ve aşka disal ecmiye ağlar-ı makul ahatına sardalavi disal o derun iştinim. Paşa emin o kedi zal beke de yeke mirat egeran dibe lağut-ı khereta alam-ı babeşem din o dibe kulike duazda mirat adı malafın fesada akhine kudeta ala disal eleyle am kedi hudude ve la tejolini ve kasem elave kude komik aşka mahkul mederbune ha misse denga banki birayeni işe mecbal aşka timine ve bere adlı ihsen ağa edel o din dine ve kasem nabe kude hecundi kisar aleme disal eder bir kez ale bejlu baravil ve la tegeri bu gulbete bir zor ve hadder ba دیسانه من گه حمدانیه مخو خلاص کدیه مگوشبانه عشیر از اوزاره شرب دینه به درگه چی رو ممان فنره باره مجدنیا اینه تفینه